Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Evet, harika bir pazar sabahından herkese günaydınlar. Her ne kadar hava biraz serin olsa da, her ne kadar ufak ufak yağmur çiselese de gerçekten harika bir pazar sabahı. Evet, ne yapılır bu tür havada? Güzel güzel yürüyüş yapılabilir. Ondan sonra balkona çıkılıp güzel güzel kahve içilebilir. Kısacası yeter ki isteyelim, her şey yapılabilir. Efendim, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, Elif Ergün ve Mustafa Dolaş bugün saat 11'e kadar sizlerle birlikteyiz. En güzel şarkılar, en güzel konularla yayınımız devam ediyor.

radyolarını yeni açanlar için tekrar merhaba diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün pazar, kimi ailesiyle aynı sofranın etrafında sıcacık bir kahvaltının keyfini çıkarıyor. Kimi yollarda belki bir yere yetişiyor, belki de sadece şehrin sakinliğinde bize eşlik ediyor. Ama nerede olursanız olun, bu sabah kendinize küçük bir iyilik yapın. Bir an durun, derin derin bir nefes alın ve bugün güzel bir gün olacak deyin. Çünkü bazen güzel bir günün gelmesini beklemek yerine ona güzel bir başlangıç yapmak gerekiyor. Öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Sofranızda huzur, yolunuzda güven, kalbinizde umut olsun. Sevdikleriniz yanınızdaysa kıymetini bilin diyoruz. Uzaklardaysa bir mesajla, bir telefonla gönüllere dokunun diyoruz. Ve unutmayın, hayat her zaman kusursuz olmak zorunda değil. Bazen güzel bir şarkı, içten bir gülümseme, sevdiğimiz birinin sesi dile bile günü güzelleştirmeye yeter değerli dinleyicilerimiz. Evet, ne diyoruz? Bugün pazar, bugün biraz daha yavaşlayalım. Biraz daha çok gülümseyelim, sevdiklerimizin yüzüne bakalım. Kahvaltının tadını çıkaralım. İçtiğimiz çayın bile farkına varalım değerli dinleyicilerimiz. Ne diyor Cansu Koç? Çay var içersem, ben var seversem diyor. Ve bugün ne yapıyoruz? Kendimize bir söz veriyoruz. Ne olursa olsun güzel düşünmeye devam edeceğiz. Gülümsemek için bir sebep bulacağız. Kalbimizi yoran şeyleri biraz olsun geride bırakacağız. Ve bugünü dünün yükleriyle değil, bugünün umutlarıyla yaşayacağız. Çünkü yeni bir gün demek, yeni bir ihtimal demek. Belki bugün güzel bir haber alacağız. Belki hiç beklemediğimiz bir karşılama yaşayacağız. Belki sadece huzurlu bir pazar geçireceğiz. Ama ne olursa olsun bugün bizim günümüz, öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? O yüzden sesimizi biraz yükseltiyoruz, enerjimizi biraz daha açıyoruz ve hayata kocaman bir merhaba diyoruz. Bizler buradayız. Siz neredeyseniz biz de oradayız. Kahvaltınıza, yolunuza, evinize ve pazar sabahlarınıza biraz müzik, biraz sohbet, biraz da güzel enerji bırakmaya geldik. Hazırsanız pazar başlıyor. Kahveler, çaylar hazırsa, gülümsemeler yüzümüzdeyse şimdi bu güzel güne yakışacak bu şarkıyla devam ediyoruz. Cansu Koç, çay var içersem, ben var seversem. Hadi çaylarımızı yudumlayalım ve şarkıya eşlik edelim.

Çaylarımızı içtik. Cansu Koç, çay var içersen, ben var seversen dedi ve Nazan Öncel de dostlar kahvesi diyor. Evet, kahvelerini yudumlayanlara afiyetler olsun. Ben de kahve içiyorum şu anda. Dostlar kahvesinde hep birlikte dinliyoruz.

Ezra Pekkan'dan Vitrini dinledik ve Fatih Yürek'ten Seni Yakacaklar Benim Yerime şarkısı geliyor kulaklarınıza. Bize güzel yayınlar dileyen Sevda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şu anda çay içiyorum. Ailemle birlikte kahvaltı sofrasındayım. Sizi dinliyorum. Ne mutlu bizlere. Kahvaltımızı şenlendiriyorsunuz demişler. Afiyetler olsun diyoruz sizlere. Ne mutlu bizlere. Sizin kahvaltınıza eşlik edebiliyorsak. Fatih Üreğin bu şarkısını, evet, Sevda Hanım istemiş, kendisi ve tüm sevdikleri için gelsin diyoruz biz de. Evet, şu anda radyosunun başında böyle enerjiyle dans etmek isteyenler varsa kalksınlar, dans etsinler. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Müziğe eşlik etmek de size ayrıca bir enerji verir. Şarkılara eşlik etmek de öyle, değerli dinleyicilerimiz. Bizi görmüyorsunuz ama bizlere eşlik

bağlıyoruz burada şarkılara. Mikrofonda ben Elif Ergün Mustafa Dalaş. Saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Yaşam sürekli öğrenme, anlama ve gelişim sürecidir değerli dinleyicilerimiz. Hayat boyunca karşılaştığımız olaylar, yaşadığımız deneyimler ve tanıdığımız insanlar bize yeni şeyler fark etme ve kendimizi daha iyi tanıma fırsatı verir. Bazen yaşadığımız bir zorluk daha önce hiç fark etmediğimiz bir yönümüzü ortaya çıkarır. O zorluğun bizi neden bu kadar etkilediğini ve onunla nasıl başa çıkabileceğimizi anlamaya çalışmak bir farkındalıktır. Birinin söylediği sıradan bir sözün bizi neden rahatsız ettiğini düşünmek, o duygunun kaynağına inmek de öyle. Her farkındalık insanın kendini daha iyi anlamasına, ne istediğini ve neyi istemediğini keşfetmesine olanak sağlar. Nelerin bize iyi geldiğini ve nelerin artık hayatımızda olmaması gerektiğini daha iyi anlarız. Çünkü insan çoğu zaman neye kızdığını bilir ama neden kızdığını bilmez. Neden korktuğunu düşünmeden korkar. Neden aynı hataları yaptığını sorgulamadan onları tekrarlar. Bazen de yıllarca kendisine ait olduğunu sandığı düşüncelerin, alışkınlıkların ve hatta korkuların aslında başkalarından öğrendiği kalıplar olduğunu fark eder. Her deneyim insanın yolculuğundan yeni bir durak, yeni bir ders ve kendine dair yeni bir keşiftir aslında. Çünkü bizi büyüten ve değiştiren çoğu zaman başımıza gelenler değil, onlardan aldığımız derslerdir. Her yeni farkındalık ilk anda insana kendini çaresiz hissettiren bir duvara çarpmak gibi gelebilir. Aslında bu duvarlar genellikle korkularımız, alışkanlıklarımız ya da kendi koyduğumuz sınırlardır. Kendi sınırlarını aşmak insanın kendine olan güvenini tazeler. Bir zamanlar yapamayacağını düşündüğü bir şeyi yaptığında, korktuğu halde aldığım adım attığında ya da yıllardır değiştiremediği bir alışkanlığından vazgeçtiğinde yalnızca o engel aşmış olmaz. Kendisiyle ilgili eski bir inancı da yıkmış olur. Çünkü sınırlarını hiç zorlamadan yaşamak aynı yerin etrafında dönüp durmak gibidir. Güvenlidir ama insanı bir yere götürmez. Hayat ise zaman zaman bildiğimiz yolların dışına çıkmayı, bazı alışkanlıklarından vazgeçmeyi, korkularımızla yüzleşmeyi ve gerektiğinde yeniden başlamayı gerektirir. Her adım biraz daha özgür olmak, biraz daha kendin olabilmek demektir. Ancak fark etmek her zaman rahatlatıcı değildir. Bazen tam tersine insanın huzurunu kaçırır. Çünkü bir şeyi fark ettiğiniz anda artık onu görmezden gelmek eskisi kadar kolay değildir. Yıllardır sürdürdüğünüz bir ilişkinin size iyi gelmediğini, yaptığınız işin sizi mutsuz ettiğini, bazı insanlara gereğinden fazla taviz verdiğinizi ya da korkularınız yüzünden istediğiniz hayatı yaşayamadığınızı fark edebilirsiniz. Oysa asıl mesele duvarın varlığı değil, onun karşısında ne yaptığımızdır. Tabii ki insan bildiği yerde kendini güvende hisseder. Tanıdık bir düzen insanı mutsuz etse de bilinmeyen bir gelecekten daha güvenli gelebilir. Bu yüzden birçok insan değiştirmek istediği hayatı değiştiremez. Şikayet eder ama alışkanlıklarından vazgeçemez. Gitmek ister ama kalır. Başlamak ister ama erteler. Duvarın öteki tarafında ne olduğunu bilmemek insanı korkutur. Elbette her duvarı yıkmak zorunda değilsiniz. Bazı sınırlar bizi korur. Ancak bizi koruduğunu düşündüğümüz çoğu sınır bir süre sonra bizi içine hapseden duvarlara dönüşür. Oysa duvarlar bize yolun bittiğini değil, o duvarı aşıp daha ileri gidebileceğimizi söyler. İşte gerçek anlamda yaşamak sınırları aşabildiğimiz yerde başlar. Çünkü hayatın yaşamaya değer kılan şeyler önümüzde uzanan rahat yolda değil, aşmaya cesaret ettiğimiz o duvarın
öteki tarafındadır.

0: evet, sevgili Ayla yazmış. Günaydın sevgili Elifciğim. 2 gündür hastalandım. Yattım İzmir Balkanlar, sonrası yine İzmir ve daha sonra Hamburg. Malum hava değişikliği, bu sabah merhem gibi geldiniz. Hareketli müziklerle teşekkürler canım, iyi yayınlar size demiş. Çok teşekkür ediyoruz Ayla'cığım. Aynen, biz de yeni geldik ve Mustafa da hastalandı. Benim de sesim fark ettiğiniz gibi biraz buğulu ama ben idare ediyorum. Evet, Rafet Erroman diyor ya, bugünler yaşanacak. İşte hava değişikliği, güzellikleri yaşadık, gelsin olsun. Önemli olan o güzel havayı, o güzel yerleri gördük. Ne demişler? Hayat daha beterinden saklasın. Güzel böyle bol bol çay içelim, limonlu, naneli, zencefilli ve bir an önce iyileşelim. Küçük hastalıkları bu şekilde yenelim, Allah beterinden korusun diyoruz. Sevgili Ayla, o zaman Rafet Erroman sana gelsin. Bugünler yaşanacak. Bu arada Sevgi abla da yazmış Mustafa.
1: Evet, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Ayla Hanım'a da çok geçmiş olsun diyoruz. Değerli Sevgi Alay ablamız yazmış bizlere. Günaydın canlar, iyi yayınlar diliyorum. Başarılarınız daim olsun demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz Sevgi ablamıza. Tabii ki Sevgi ablamız da hastaydı Türkiye'den, evet, döndükten sonra.
0: Çok çok geçmiş olsun.
1: Ben yine bir hafta 10 gün çektim ama ufak ufak toparlanıyorum. Hepimize geçmiş olsun.
0: Rafet Erroman, bugünler yaşanacak, Ayla Tosun ve tüm sevdikleri için geliyor. Mikrofonda ben Elif Ergin, Mustafa Dolaş. Bugün saat 11'e kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 19'u gösteriyor değerli dinleyiciler.

Evet, bu arada güzel yayınlar dileyen Salih Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şu anda yoldayım demiş, sizi dinliyorum. Ve Işın Karaca'dan Mandalinalar şarkısını istiyorum. Size güvenli sürüşler diliyoruz. Yolunuza eşlik ediyorsak ne mutlu bizlere. Işın Karaca, Mandalinalar sizlere ve tüm sevdiklerinize geliyor. Bu arada Bodrum'a gitmiştik. Hani Bodrum Bodrum derken birazdan bir Bodrum şarkısı da yollayalım Bodrumlulara. Bu sene evet bayağı bir yerleri gezdik. 2,5 ay Türkiye'deydik. Van derken İstanbul, Avşağıdası, Bodrum, her yere böyle güzel güzel gittik. Ve şu anda da mandalina ve portakal zamanı. Şimdi mandalinalar deyince benim aklım onlar geliyor. Onlar yetişiyor oralarda. Evet, bol bol bu sene incir de, incir zamanı da şu anda tam incir zamanı ve incirler olgunlaştı. Sanıyorum şu bir aydır da incirlerin yemeye başladı herkes. İncir sevenler için güzel bir sezon diyorum. Ben de güzel incirlerden faydalandım, ağaçlardan topladım. Buradan Erdi'ye sevgiler, selamlar olsun. Orada ağaçlardan direkt toplayıp yemek ayrı bir zevk tabii ki. Şükriye ablayla Zeki abimiz bizi misafir etmişlerdi. Ve onların o bahçelerinde biz de bu güzel incirlerden faydalandık değerli dinleyicilerimiz. Evet, Işın Karaca, Mandalinalar, Salih Bey ve tüm sevdiklerine gidiyor.

Sevgi ablamız mümkünse senden uzaktan uzakta geçmez günlerim şarkısını çalırsanız sevinirim demiş. Evet, senden uzakta geçmez günlerim şarkısını verdiğimizde Muazzez Ersoy'un Dert Ortağım Benim çıkıyor. Sanıyorum bunu Samsun'a gönderiyorsun Sevgi ablacığım, değil mi? Eşinden ayrı, yiğidinden, yiğidim der hep Sevgi ablamız eşine. Yiğidinden ayrı düştü, senden uzaktan geçmiyor tabii ki günler. Ama yakında Refahattin abimiz gelecek. Çok değerli, çok kıymetli. Buradan da Samsun'a sevgiler, selamlar olsun. Sevgi alay için ve tüm sevdikler için geliyor Muazzez Ersoy'da.

sırada güzel bir şarkı var. Bilnur Sesli, Emel Sayın'dan dinliyoruz. Hep bana, hep bana diyor. Evet, bu şarkıyı da şu anda sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Zola Hanım güzel yayınlar dilemiş. Ve harika bir yayın. Ve ben her zaman sizi çok severek dinliyorum demiş Zola Hanım. Biz de teşekkür ediyoruz. Zuhal Eren, hemen soyadını da söyleyelim, Zuhal Eren Hanım. Şu anda kahvaltı eşliğinde bizleri dinliyormuş. Afiyetler olsun diyoruz. Bizden sevgiler sizlere, tüm aileye ve masanızı eşlik edecek şarkımız Emel Sayın. Hep bana, hep bana diyor.

0: gözü aç.
1: İnsanlık ve iyilik yaklaşımlarının sınır ve ölçüsü olmaz değerli dinleyicilerimiz. Olanaklar el verdikçe, güç yettikçe, yerini buldukça yardım insanlık görevlerinden biridir. Doğa olayları başta olmak üzere kimi toplumsal hatta kişisel durumlarda yardıma koşmak erdemli kişiliğin gereğidir. Ülkemiz depremler, seller, yangınlar, değişik yıkıcı ve üzücü olaylarla sarsıldığında yurttaşlarımız ellerinden geldiğince yardıma koşup yaraları sarmalı, yoksunlukları gidermeye çalışmalı. İnsanlık görevi yurttaşlık dayanışması sayılan bu katkıları acıları, üzüntüleri azaltır. Yitirilenlerin açtığı boşluğu doldurarak yaşam gücünü destekler. Bulunduğumuz coğrafyada nice deprem yıkımları yaşandı. İstanbul'da deprem olasılığı üzerinden konuşmalar arttı, yanlış ve sakıncalı yapılanmalar bir yana, gereken önlemler ve hazırlıkların yapılması da kimi sorunlar içeriyor. Toplumsal yıkımları, kişisel sorunları önlemek ve azaltmak için başta devlet ve belediyeler olmak üzere yerel kuruluşlara, yurttaşlara önemli sorumluluk ve görev düşmektedir. Ulusal dayanışma ile acılar ve zararlar azaltılır. Yitikler yerine getirilmeye çalışılır. Onarım ve yapılanma kotarılır. Tüm bu düzeltme ve yenilenme için toplumsal çaba, birliktelik, dayanışma ve içtenlik gerekir. Özveriden kaçınılmaz. Her şey her zaman olabilir. Olumlu ya da olumsuz, geleceği önceden kestirmek, olanağı bulunmasa da önlem almak, hazırlıklı olmak sağlanabilir. Deprem, yangın, sel, beklenmedik olay ve durum, kaza her an için olasıdır. Birbirimize destek, yardım, katkı öncelikle insanlık görevidir. Herkes her şeyle karşılaşabilir. Koşul aramadan ve karşılık beklenmeden yardıma koşmak nitelikli insanın davranışıdır. Özellikle güç durumdaki kişilerle özel bakım isteyenlere, yoksullara yardım, mutluluk veren bir tutumdur. Dilencilerin durumu gözetlendiğinde toplumun yanlış desteği daha iyi anlaşılır. Bunun yerine sağlık ve eğitim başta olmak üzere kimi önemli sorunlar için çalışan kurumlara destek daha bilinçli, daha yararlı, daha gerekli ve yerinde olur değerli dinleyicilerimiz. Sevgili Mustafa, sen nasıl bakıyorsun? Acaba bunların hepsi yapılıyor mu şu anda? İnsanlar daha mı egoist oldu? Daha mı görmezden geliyor? Doğa felaketleri, geçen yine gördük, çamurla birlikte gelen tüm köyü götüren bir doğa afetini.
2: Evet, Nepal'deki durumdan bahsediyoruz. Tabii ki
1: gemi olayı Türkiye'deki olay.
2: Gemi yani bir gemiler. Bir evet. Biraz önce o okumuş olduğunuz yazıda kentsel dönüşümden bahsediliyor. Kentsel dönüşümle alakalı İstanbul'da aslında çok ciddi bir mağduriyet var. Müteahhitlerin vermiş olduğu sözler deniliyor ki işte en geç bir sene içerisinde binanız yapılacak, teslim edilecek.
1: Bu sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir
2: özellikle,
1: yanında.
2: Özellikle İstanbul'da, çünkü deprem beklentisinin en yüksek olduğu yer İstanbul. Ve düşünün ki bir sene içerisinde evinizi yıkıp yerine yenisini yapıp teslim edeceğim diyen müteahhitler, üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen eski boşaltılan binaların hala yıkılmadığını görüyoruz. Geçen bu konuda yine bir haber vardı. Gerçekten milyonlarca insan bu konuda mağdur. Yani hem evlerinden oldular, hem paralarından oldular ve verilen sözler tutulmadı. Dolayısıyla da buna ne denilir? Kaş alalım derken göz çıkartmak gibi. Bilmiyorum ki hani bu olumsuzlukların neresinden başlasak?
1: Evet, insanların eskisine göre daha ilgili veya ilgisiz olduğunu da görüyor musun?
2: Tabii canım, yani eskisi kadar verilen sözlerin tutulmaması, eskiden biliyorsunuz hani söz senettir denilirdi. Biz büyüklerimizden böyle duyduk, böyle gördük. Ama şu an sözün senet olmasını bırakın, yapılan yani sayfalar dolusu sözleşmeler, ki resmi kurumlarda imzalanan ne derler sözleşmeler bile artık fayda etmiyor. Yani olmadı imkansızlıklardan dolayı ya da benim de elimde değil işte ben yetiştiremedim falan gibi bahanelerle. Dolayısıyla da tabii ki maalesef yani mağduriyet her türlü mağduriyet var. Ve tabii üstüne üstlük eğer ki hani ciddi bir doğal afet varsa da bu da yine ki bizim insanımızın ihmalkarlığından dolayı olan şeyler.
1: Evet, doğayı da biz mahvetmedik mi? Biz mahvettik, öyle değil mi?
2: Ya aslında o da var. Tabii ki küresel ısınmanın da etkileri çok fazla. Geçen gün de bahsettik. Nepal'deki o durum örneğin küresel ısınmadan dolayı düşünebiliyor musunuz? Yani 3000 metre yükseklikteki 3 tane futbol sahası büyüklüğünde buz kütlesi kopuyor ve dağdaki taşla, toprakla, kaya ile birlikte geliyor ve en yakınındaki barajı patlatıp düşünebiliyor musunuz? Neredeyse bir şehrin hemen hemen yarısını yok etti.
1: Evet, yani biz doğaya kötü davranırsak doğa da bunun hesabını bizden sorar.
2: Kesinlikle.

zaman Koray Avcı yeter desin. Saatlerimiz 10.30'u gösteriyor değerli dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Elif Ergün Mustafa Dolaş. Bugün saat 11'e kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Dilara Hanım güzel yayınlar demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Cengiz Bey güzel yayınlar demiş. Ayrıca Mehmet Bey ve Ali Bey güzel yayınlar demiş. Murat Bey de bir şarkı istekte bulunmuş bizden, Ayten Resul'dan Gidemem şarkısını. Bize güzel yayınlar dilemiş, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda hem yürüyüş yapıyorum, kulaklıkla sizi dinliyorum demiş. O zaman size o doğada yürüyüşünüze eşlik ediyorsak ne mutlu bizlere. Ayten Resul, Gidemem şarkısı size ve tüm sevdiklerinize geliyor.

0: Evet, bu arada değerli Nida Sevindik Hanım bizlere yazmış. Demiş ki günaydınlar, iyi pazarlar Elif Hanım ve Musa Bey. İyi yayınlar diliyorum demiş. Başarılarınız, mutluluğunuz daim olsun demiş. Suabi'den güzel, ne güzel olmuşsun, çalarsanız sevinirim demiş. Gayet tabii ki Nida Hanım. Suabi'den güzel, ne güzel olmuşsun şarkısı sizin tüm sevdikleriniz için geliyor. Aynı zamanda değerli Sevim Tarhan ablamız da bizlere yazmış. Demiş ki günaydın sevgili Elifciğim, günaydın sevgili Mustafa'cığım. Pustuhan Bursabağı'ndan çok güzel sesinizde güne can geldi demiş. Enerjiniz muhteşem. Siz hep var olun demiş, sağ olun demiş. İstek şarkım Eylül geldi, güz mevsimi Eylülzade. Evet Sevim ablam, birazdan istek şarkını hazırlıyoruz.
1: Bazı istek şarkıları tam olarak yazmanız gerekiyor değerli dinleyicilerimiz. Bulamıyoruz ve şu anda Eylül geldi, güz mevsimi verdiğimizde şarkı başka türlü çıkıyor değerli dinleyicilerimiz. O yüzden sizlerin de doğru düzgün sizlere şarkılarını gönderebilmemiz için tam sanatçının ve şarkının ismini de nasılsa YouTube'da o şekilde yazarsanız bize, bizim için de bulmak kolay olacak değerli dinleyicilerimiz. Evet, mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolay, saat 11'e kadar sizlerle birlikte.

radyolarınızda hele bakın kim gelmiş diyor. Evet, şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Soner Bey diyor ki benim çok kıymetli, çok değerli misafirlerim geldi. Ayşe, Fatma ve ayrıca evet Yeter Hanım. Ve bunun yanı sıra da çok kıymetli, çok değerli çocukları gelmiş. Emre ve Taylan. Biz de ne diyoruz? O zaman biz de hele bakın kim gelmiş diyerek bu şarkıyı kendilerine armağan ediyoruz. Cengiz İmren. Kulaklarınızda ve saatlerimizde saat 10.41'i gösteriyor değerli dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dalaş. 11'e kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu.

ablanın, Sevim ablanın isteği geliyor değerli dinleyicilerimiz. Ve bize yazmış: "Abağı Alemi şarkısını çalarsanız memnun olurum" demiş. Biz de Mustafa Özaslan'dan "Bu Bağı Alemi" şarkısını Sevim ablaya ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Güzel bir gün dileyerek.

Evet, sıradaki şarkımız Sezen Aksu'dan geliyor. Sezen Aksu'nun efsane şarkılarından biri Firuze. Daimi dinleyicilerimizden İsmail Bey, günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri. Sezen Aksu'dan Firuze, tüm herkese gelsin, iyi yayınlar, saygılar demiş İsmail Bey. Çok çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey'e. Harika bir pazar günü diliyoruz.

0: Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bugün Melih Kibar'ın doğum yıl dönümü. Türk bestecidir, Çiğdem Talu ile Erol Evgen için bestelediği şarkılarla bilinir. Ayrıca başta Hababam Sınıf olmak üzere birçok film müziğini yapmıştır. Hep Böyle Kal ve Söyle Canım 45'lik plak çalışmaları altın plak kazanan Kıbrıs kazanan Kibar 1984 yılında da Sopot'ta en başarılı orkestra şefi ödülünü de almıştır değerli dinleyicilerimiz. Evet, birçoğumuz biliriz Çoban Yıldızı. TRT 1975'te Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez katılan, Türkiye'nin elemelerinde kullanılmak için bir sinyal müziği bestelenmesine karar verdi. Bu amaçla Melih Kibar Çoban Yıldızı'nı besteledi. Şu anda da fonda dinliyoruz. Düzenlemeyi Timur Selçuk yapmıştı o dönemlerde. Gelişim Orkestrası'yla parçayı seslendirmişti. Çoban Yıldızı yarışma dışı olduğu bilindiği halde 1975 Türkiye elemelerinde halktan en çok oy alan şarkılar arasına da girmişti. Evet, Melih Kibar'dan çok bahsedebiliriz. Çok güzel besteleri var, çok iyi şarkıları var. Birçok ünlü sanatçıdan hepsini dinlemişizdir. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugün çok bahsedemiyoruz çünkü programımızın da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bize güzel yayınlar dileyen Sevim Kaya'ya da çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ailesiyle birlikte şu anda evinde bizleri dinliyormuş, güzel yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine harika ve güzel bir pazar günü diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bizler yarın saat 8 ile 10 arası tekrar radyolarınızda olacağız.
1: Evet, yarın sabah saat 8 ile 10 arasında güne erken başlayacağız. Tabii ki yarın saat 9'dan sonra da

0: konuklarımız olacak. O da sürpriz olsun. Değil mi? Garibim yaktı ateş sönmeden,
1: gülperim içine korku girmeden. Evet, sürpriz olsun diyoruz.
0: Evet, kesinlikle sürpriz olsun. Yarın sabah saat 9'dan sonra 9'da 10 arasında stüdyo konuklarımız olacak. Hem müzikle ilgili konuşacağız, hem de farklı konularda sohbetlerimiz olacak.
1: Evet.
0: Yarın sabah saat 8'de 10 arasında görüşene de kendinize iyi bakın.
1: Erol Evgen'in bu şarkısına da sevgi Sevim Kaya'ya gönderiyoruz ve tüm sevdiklerine gelsin değerli dinleyicilerimiz. Evet, yarın tekrar radyolarınızda olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın diyoruz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Melih Kibar'ın bestelerinden bir tanesi olan, ya daha doğrusu sözlerini yazdığı güzel şarkılardan biri olan Erol Evgen'in

Radyo Kültürler Arası Yayın FM 93.0 Metropol Radyo Interkulturelle Sendung FM 93.0